0: Havana.
1: Reverend Dr. Lawrence Tati. Papa, Papa, Yakupo Shram. Wafutu wa unima. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa. Mafa